0: one does it quite like Jerome Ismaël. A huge thanks to him for tonight's guest mix. That's all we have time for this week, my furry friends. Thanks for joining me. I'll be back with you next week with a very exciting guest mix, Ebenezer, aka Estiva and Ruben Durand. One more thing before we go tonight, keep your eyes peeled for some news on a new project from our studio right here in London. They say 3's the magic number. We think it might be 17. That's it. Look after each other. Good night.
1: Group therapy with Above and Beyond.
2: The Beat.
3: The Beat.
2: On Bursa.
4: Radio S now. Get in touch.
5: Get in touch.
4: With your maximum side.
5: With your maximum side.
6: Radyo istesiniz. Fusion DJ's Party devam ediyor. Biraz önce Above and Beyond üçlüsünün Group Therapy isimli radyo şovlarının yepyeni bölümünü dinledik. Trance ve Progressive House müziğinin en iyisi buradaydı. Radyo İste Fusion DJ's Party'nin en son radyo şovuna geldi sıra. Ultra Müzik Festivali'nin resmi radyo şovu UMF Radio başlıyor ve 2 saat boyunca onlara bağlıyız. Benden bu akşamlık, bu gecelik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
7: Sound guy, for the love of God, turn us up one time.

champ.

0: This is UMF Radio.
1: Connect with us online at umfradio.com.

0: uçmaya hazır, bir çift de kanadın olsun.
1: Our music quality is the best for today's hit music, Radio Est Bursa.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda

0: Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Er Yıldız Grup. Lojistikte güvenilir taşımacılık ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup Gülen Adam'ı sunar.

İyilikler hep sizinle olsun. Pazartesi programı 11 Mayıs. Harika şarkılarla yine açtık programı. Biraz önce Buray Teoman şarkısı, Kupa Kızı ve Sinek Valesi. Hemen arkasından da Bedük geldikleri gibi buradaydı. Bedük'ten yeni çalışmalar bekliyoruz açıkçası. Çok sevdiğimiz isimlerden bir tanesi. Şimdi yenilerden biri burada, D.O.D. ve Hayley May, Closure.

0: Er Yıldız Grup, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
0: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Er Yıldız Grup. Otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubu'nun sunduğu Gülen Adam devam ediyor.

0: The Beat. The Beat of Bursa. Radio S now. Get in touch. Get in touch with your maximum size. With your maximum size.
1: WhatsApp hattımız açık her zamanki gibi. Bana oradan ulaşabilirsiniz. 0533 155 4000. Bir günaydınınız varsa alırım. Zara Larsson burada şimdi. Pink Panthers'le birlikte Midnight Sun, son haftaların en güzel şarkı.

0: Our music quality is the best for today's hit music. Radio S. Bursa.
1: Şimdi Türkiye radyolarında neredeyse tahmin ediyorum sadece bizim çaldığımız isimlerden bir tanesi Mark Healy'nin isimli yepyeni şarkısı burada. You left

Dikkatle takip ettiğimiz bizim için önemli isimlerden biri Mark. Healing isimli yepyeni şarkısı. Geçtiğimiz cuma günü çıktı. Daha yepyeni. Fırından yeni çıkmış. Kıvamında sıcak. Şimdi birkaç hafta önce çıkan başka bir şarkı. Hafex. Azerbaycanlı DJ prodüktör Hafex. Alp Ateşoğlu ve Rival'la birlikte yaptı bu şarkıyı. Bence son haftaların yine en kaliteli güzel şarkılarından bir tanesi.

yumuşacık, nefis bir şarkı. Hafex, Alp Ateşoğlu ve Rebel. Let Me Feel buradaydı. Şimdi iki tane Türkçe şarkımız var. Bunlardan biri Zeynep Bastık'tan geliyor. Bu arada mesajlar gelmeye başladı. Teşekkür ederim. Birazdan okumaya başlayacağım ben de. Zeynep Bastık ve Misafir şimdi Radyo S'te.

0: Er Yıldız Grup, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam, reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
4: Medikabil bilgilendiriyor. Kronik yara bakım ünitemiz hizmetinizde. Diyabetik ayak yarası, kardiyovasküler yaralar ve bası yaraları multidisipliner yaklaşımla uzman hekimler tarafından tedavi edilmektedir. 444-8-112 medikabin.com.
5: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
0: Reklam. Radyo S. Er Yıldız Grup. Otomotiv ve ağır

0: Can Ozan, Ufuk Kevser, Dilan Balkay, Benim Olla radyonuzdaydı. Hemen öncesinde Aya Nakamura'nın yenisi buradaydı.
1: The Beat. The Beat. A Bursa. Radio S Now. Get in touch. Get in touch. With your maximum side. With your maximum
0: side. 9'a 10 dakika geçiyor saatler. Bu şarkıya lütfen dikkat edin. Kaç haftadır bu şarkının çıkmasını bekliyorum. Şarkıyı bana 2 hafta önce gönderdiler. Bekle bekle bekle, zaman geçmedi. Albi ve Judy Ranks. I see you.

Gerçekten çok sevdim bu şarkıyı. I See You buradaydı. Sırada Top 40 listemizde zirveye ulaşmış bir şarkı var. John Summit'in Fade ile birlikte yaptığı şarkı. Chica, chica, 305. Yepyeni şarkılar, en iyileri hepsi burada arka arkaya. Biz bambaşka bir radyo istasyonuyuz. Bu şarkıları başka yerde duyamazsınız.

John Summit ve Fade buradaydı. Yeni şarkılara devam edelim. Altego'nun yenisi şimdi radyonuz olacak. Bu arada dediğim gibi mesajlarınız gelmeye başlamıştı fakat ben okumaya başlayamadım bir türlü. İlk mesaj Tuğçe'den geldi. Günaydın o zaman demiş. Ben günaydınlarınızı beklerim deyince. Teşekkür ederim. Kısa öz. Güzel haftalar diliyorum sizlere. Sonra Metin yazmış. O da selamlarını göndermiş. Sağ olsun. Dinlemedeyiz diye yazmış. Ve bir şarkı da rica etmiş. O zaman bu yeni şarkıyı Metin'e gönderelim.

Eski bir şarkıdan alınan küçük bir bölümü vardı şarkının. Little Lies isimli şarkıdan alınma. I'll Take All The Lies buradaydı. Yepyenilerden bir tanesiydi. Our music quality is the best for today's hit music. Radio Est Bursa. Size bir tane daha yeni şarkı. Joki, Raluca ve Cella. Şarkının adı Bump.

Sevgili param Mengüç buradaydı. Karaçalı isimli şarkısıyla bir tane daha Türkçe şarkımız var sırada. Onur. Onur'un yepyeni. Şimdi

0: ready, because here's more hit music. More hit music. This is Radio S Borsa. Ladies and gentlemen, Radio S Borsa.
1: Son haftaların en güzel çıkışlarından, yaz şarkılarından bir tanesi şimdiden. Topic ve Becky G'den gelmişti Sorry Papi. Bu şarkı da bizim Top 40 listemizde 2 numaradaydı bakalım. Yarın yeniden haftalık Top 40 listemizi yapacağız. Zirveye erişti mi acaba?

Er Yıldız Grup, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Medikabil bilgilendiriyor. Cyber Neuro Robotik Yürüme Rehabilitasyon Sistemi MS Serebral Palsi, inme, omurilik felci ve travmatik beyin hasarı rehabilitasyonunda kullanılan giyilebilir robotik sistemdir. Detaylı bilgi için 444-8-112 medikabil.com. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam. Radyo S. Er Yıldız Grup, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam devam ediyor.

0: Here comes more of today's hit music on Radio S.
1: Edgar'ın yenisi buradaydı. Üstelik vokallerde çok bildiğimiz bir isim vardı. Arash. Say My Name buradaydı. Başarılı işlerden bir tanesi geçtiğimiz cuma günü çıkanların arasında. Hadi bir tane daha yeni. Chami'nin yenisi Cry For Me.

Chami dünya üzerinde çok önemli DJ jockeylerden, DJ prodüktörlerden bir tanesi. Fubir ile birlikte yaptı bu şarkıyı. Yepyeni geçtiğimiz cuma günü çıktı. Bu haftanın yenilerinden yani. Cry For Me. Çok başarılı iş, çok beğendim. Böyle eski bir şarkıyı anımsatıyor bana. Ama gerçekten çok aşırı beğendim. Şimdi yine listemizde zirveyi görmüş bir şarkı. Pino, The Warning, Tu Corazon radyonuzda.

0: The Beat. The Beat of Bursa. Radio S now. Get in touch. Get in touch. With your maximum side. With your maximum
1: side. Manifest kızları ve Ajda Pekkan hileliyle radyonuzdaydı biraz önce. Birkaç haftalık şarkıydı o da. Şimdi bir Bore'yi dinleyelim. Feel of the Night. Böyle 2000'lerin tadında bir şarkı. Arkasından da geçtiğimiz cuma günü çıkan önemli çıkışlardan biri de Calvin Harris'in Jazzy ile birlikte yaptığı şarkıydı. Onu dinleteceğim. Birazdan geliyor.

Brave ve Feel of the Night buradaydı. Şimdi bahsettiğim yeni Calvin Harris şarkısına geldi sıra. Calvin Harris, sevdiğimiz vokal jazz ile yepyeni bir şarkı yaptı. Şarkının adı Satisfy. Yepyeni, geçtiğimiz cuma çıktı, bu haftanın en önemli yeni çıkışlarından.

Lady Gaga'nın yeni şarkılarından bir tanesi Shape of a Woman buradaydı. Programın sonuna yaklaşıyoruz. Çok sevdiğiniz ve dans listelerinde sürekli zirvede gördüğümüz son haftalarda bir şarkı var. Bebe Rexha, Faithless, New Religion.

Sevgili Sinan'ın son yarım saat içerisinde bir mesajı vardı. Selamlar, saygılar, iyi haftalar olsun hepimize. Yoğunluktan ancak yazabildim. Kalan yarım saatte iyi yayınlar dilerim demiş. Sinan, teşekkürler, sevgiler, saygılar sana da. Orada bizi dinleyen herkese de kolaylıklar diliyoruz. Geldik son şarkıya. Bu arada dinlediğiniz şarkı B.B. Rexha'nın Faithless şarkısının üzerine yaptığı süper şarkı New Religion'dı. Ve son şarkımız Güneş'ten geliyor. Türkçe bir şarkı. Ekşim Trak şarkının adı. Kendinize iyi bakın. Yeniden iyi haftalar diliyorum. Yarın yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam sona erdi.
1: Reklam. Radyo
2: S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
0: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin

0: da kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
1: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
2: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

Radyo S95.6 burası. Ve bugün de Ena Amut'un Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, 12'ye kadar radyonuzu iyi pazartesi sabahını paylaşacağız sizlerle. Haftanın ilk iş günü. Sendrom günündeyiz. Bu sendromu dağıtmaya çalışacağız. Dışarıda güzel bir hava. Haftaya iyi başladık. Umarım güzel bir hafta olur. İyi bir hafta bizleri bekliyor olsun. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

Bengü. Ya sen gidip de radyonuzaydı. Efendim soralım sizlere. Sabah uyanır uyanmaz alarmı erteler misiniz? Alarm çalmaya başlıyor. Sıkıntılıdır alarmda uyanmak. O yüzden alarm zilini seçmek de önemlidir. Ben hep söylüyorum. Hatta buradan dinletmiştim de var. Benimki biraz daha softtur. Çünkü çok böyle gümbür gümbür olduğu zaman ben bir panikliyorum. Korkuyorum yani. Öyle biraz nazik kibar olacak böyle. Ninni gibi o şekilde uyanacağım yani. Sabah uyanır uyanmaz alarmı erteleyen herkesi ilgilendiriyor demiş. Ben Allah'tan çok nadir erteliyorum. Ama ertelemenin de güzel tarafları var. Bakalım neymiş buradaki haberde? Uzmanlar sabah uyanır uyanmaz yapılan bazı alışkanlıkların gün boyunca enerji seviyesini doğrudan etkileyebileceğini söylüyor. Özellikle alarmı erteledikten sonra tekrar uyumaya çalışmanın vücudun biyolojik ritmini olumsuz etkileyebildiği bildiriliyor. Hadi oradan be. Hiç katılmıyorum. Arkadaş neyi etkiliyordu o? Vücudun biyolojik ritmini. O mesela o erteleme bende 10 dakikaya ayarlıdır. Eğer erteleyeceksem 10 dakikaya sonra çalar. O 10 dakikalık uyku da kimse kusura bakmasın ama. Orada rüya bile görüyorum arkadaş. O yüzden hani benim mesela günlük ritmimi hiç etkilediğini düşünmüyorum. Araştırmalara göre erteleme alarmı alışkanlığı, ona şey diyelim biz, alarm erteleme alışkanlığı diyelim. Böyle, bak habere tak şey, aynı fikirde değil mi şu an? Cümlelere bile muhalefet ediyorum. Alarm erteleme alışkanlığı, beynin yeniden uyku döngüsüne girmesine neden oluyor. Evet zaten bu yüzden erteliyorsun. Bu durumsa kişi tamamen uyansa bile gün içinde halsizlik, dikkat dağınıklığı ve düşük enerji hissi yaşanmasına yol açabiliyor demiş kişi de. Yani bak ertelediğim zamanlarda olmuyor böyle. Zaten erteliyorsan esasında şöyle bir şeyden dolayı erteliyorsun. Zaten uykunu alamadığın için bir kaçış yolu olarak erteliyorsun. Hani nedir o gece mesela geç yatmış olabilirsin, uykusuz kalmış olabilirsin. Ondan dolayı bir 10 dakika daha uyuyayım diyorsun veya 5 dakika daha uyuyayım diyorsun. Zaten uykusuzsun yani. Hani orada ertelemeden uyansan da yine o gün ritim düşük olacak. Uzmanlar birkaç dakikalık ek uykunun sanıldığı kadar faydalı olmadığını ifade ediyor. Boş versene. Özellikle alarmı tekrar tekrar ertelemek vücudun yeniden dinlenme moduna geçmesine neden oluyor. Kısa süre sonra tekrar uyanmaksa beynin kendini dinlenmiş hissetmesini zorlaştırabiliyor demiş. Bu nedenle uzmanlar alarm çaldığında mümkün olduğunca tek seferde kalkılmasını öneriyor. Zaten işte evet hani uykuyu almış olsak kalkacağız. Erteleniyorsa uykuyu alamadığımız için erteleniyor yani. Uzmanlara göre uyanır uyanmaz doğal ışık almak da enerji seviyesini artırabiliyor. Perdeleri açmak, kısa süre balkona çıkmak veya yüzü soğuk suyla yıkamak. Zaten yüzü soğuk suyla yıkamadan güne başlamak da ne bileyim. Hadi bak duşu falan geçtim. Ya, uyandığım gibi olandan bahsediyorum. Mesela ben duş alsam da eğer öncesinde yüzümü şöyle soğuk suyla yıkamazsam olmuyor. Vallahi olmuyor. Benim bünyede bir tuhaflık var demek ki. Özellikle güne telefona bakarak başlamanızsa zihinsel yorgunluğu artırabileceği ifade ediliyor. Yani uyandığın gibi hemen ekrana bakma. Kimler beğeni yapmış, kimler takip etmiş, kimler mesaj göndermiş hemen değil. Şöyle sabah bir kendine gel, şöyle yüzünü yıka, elini yüzünü yıka, bir duşunu al. Bir ne bileyim hani kahvaltıdır, mahvaltıdır, ıvırdır, zıvıdır onlara bir bulaş. Sonrasında o telefona tekrardan bakarsın. Evet böyle efendim. Alarmı ertelemenin bu şekilde bir zararı olduğundan bahsediliyor. Yani gün içinde enerjinizin düşük olma ihtimalinden bahsediyorlar. Vallahi ama ne bileyim şimdi 10 dakika erteledikten sonra o uyunulan uyku da dünyanın arkadaş en keyifli uykularından bir tanesi yani kimse kusura bakmasın. 10-19 saatler Radyo S burası. Şöyle bakıyorum bir taraftan bir haberlere göz atıyorum. Bir adet Sıla dinleyelim hemen ardından buradayız.

Sıla hayran radyonuzdaydı. Efendim zaman zaman haberlerde çıkıyor işte düğün masrafları şu kadar oldu 2 milyon liraya geçti işte gençler evlilikten korkuyor gibi gibi gibi. Ama bazı gençler var ki tabii ki bir çıkış yolu buluyor. Birikim falan filan değil efendim bakınız sponsor. Bence muazzam bir girişimcilik yani çok düşünülebilir bu. Düğün masrafını düşüren dahi damat denmiş efendim. Vallahi helal olsun bak çok samimi söylüyorum bunu. Arkadaş bak futbol takımlarına bakıyorsun formalarda her yer şey sponsor. Her yer reklam. Denizli'de dünya evine giren damat düğün masraflarını hafifletmek için uyguladığı sıra dışı yöntemle davetlileri hayretler içerisinde bıraktı. Damatlığına yaklaşık 20 firmadan reklam alan Ramazan Bekrek bu yöntemle düğün masraflarının dörtte birini karşılamayı başardı. İşte helal olsun. 20 reklam ne kadar almıştır? Denizli'de hayatlarını birleştiren Ramazan Bekrek ve Pınar Abbas çiftinin düğününe damadın reklam panosunu andıran damatlığı damga vurdu. Bak valla her taraf şey firma adı. Düğün maliyetlerinin artması üzerine çözüm arayışına giren damat Bekrek yurt dışında gördüğü bir uygulamadan esinlenerek kendisine sponsor bulmaya karar verdi. Çevresindeki işletmelerle görüşerek yaklaşık 20 firmayla el sıkışan Bekrek firmaların isimlerini damatlığının üzerine yerleştirdi. Genç çiftin alkışları içinde salona girişi sırasında damat Ramazan Bekrek'in üzerindeki yazılar ilk anda davetliler tarafından anlamlandırılamadı diyor. Ancak çift yaklaştıkça damatlığın ön, arka ve kol kısımlarında farklı sektörlerden firmaların isimlerinin yer aldığı fark edildi. Şoke olan birçok davetli cep telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirmek için birbiriyle yarıştı. Peki düğün sonuna kadar bu kıyafetle mi gezmiş? Hani şey olabilir misin? Sadece girişte işte olacak. Damatlığın her santimetresini birer ticari alana çeviren Ramazan Bekrek bu sıra dışı fikir sayesinde düğün masraflarının dörtte birini finanse etmeyi başardı. Yurt dışındaki örneği Denizli şartlarına entegre eden genç damadın bu hamlesi sadece ekonomik bir kolaylık sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda düğünün en çok konuşulan detayı haline gelmiş. Neler var bak işte döner salonları var. Ondan sonra pide evi reklamı var. İnşaat reklamı var. YouTube var bir tane de. Onun anlamını var yani. Gülen var, ilginç bulan var demiş. Sıra dışı fikriyle düğünü ucuza getiren damat Ramazan Bekrek ki bu fikir ilk önce yurt dışında yapılmış bir denemesi var. Türkiye'de bildiğim kadarıyla hiç yapılmadı. Türkiye'de de yapılabileceğini düşündüm. Toplam 20 kadar firma sponsoru olduğu üzerime düğün masraflarımızın da yaklaşık 1/4 karşıladı. Ayrıca çok dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Bir fikir de olarak da ne biçim bir cümledir bu ya? Bir fikir olarak da güzel, o yüzden yaptım diyor. Yani eşim ilk önce 10 firma olmadan bunu yapma dedi. 10 firma olursa yapabilirsin, ben de destekliyorum dedi. Yenge hanım yani lütfen damat burada masrafları kısmaya çalışıyor. Kısmaya değil. Ya parayı toplamaya çalışıyor. Yani diyor gülen var, değişik bulan var, ilginç bulan var, farklı tepkiler var. Tabii ki ailem destekledi. Hepsi arkamdaydı. Özellikle eşim başta olmak üzere. O olmasaydı zaten bu projeyi yapamazdık. Evet doğru hani şimdi gelin hanım orada şeydi diyebilirdi. Ben istemiyorum böyle bir şey. Senin damatlığın o falan filan bu da diyebilirdi. Yani o konuda da şimdi gelin hanımı tebrik edelim, o da ayrı. Doğal olarak en azından bir bütçe olarak katkı sağladı demiş efendim. İyi hayırlı olsun. Bakalım düğün birkaç fotoğraf var onlara baktım. Herhalde düğün sonuna kadar bu şeylerle reklam panolarıyla panoları diyelim artık. Zaman zaman mesela böyle tişörtüne falan reklam alanları gördük biliyorsunuz. Hani daha çok yürüyüş yapanlar işte ne bileyim veya bir yerde bekleyenler falan filan bunları gördük. Artık iş oraya gidiyor. Hani reklamcılığı geliştirmek lazım. Alışılmışın dışına çıkmak lazım. Ve alışılmışın dışında çabuk çıkmak lazım. Çünkü hani reklam sektörü sürekli kendini yenileyen bir sektör. Hani hazır bu fırsat gelmişken bu aralar düğünlerde bunu yapanlar iyi para kazanır. Sonrasında o bütçeler düşmeye başlar ben size söyleyeyim. Ay ay ay ay vallahi helal olsun işte. İşte bak işte girişimcilik bu. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı.

10.28 saatten Radyo ST. Hanımlar beyler, Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Çok kısa bir aramız olacak. Ardından buradayız. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp'ımız. Dediğim gibi çok kısa bir ara. Hemen ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Hande Yener ve Madrigal Ego radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Ve bakalım, bakınız böyle arada unuttuğunuz kelimeler oluyor mu efendim? Hani şey, dilimin ucunda dediğiniz, mutlaka yaşarız bunu. Neden bazı kelimeleri bir türlü hatırlayamıyoruz diyor. Çıldırırız hatta bazen. En bildiğimiz kelimedir. Yani neydi o diye ben dört döneriz. Dilimin ucunda terimi meğer gerçekmiş efendim. Hakikaten dilimizin ucuna kadar mı geliyor? Hepimizin başına gelmiştir bir kelimeyi tam söyleyecekken sanki bir boşluğa düşeriz. Kelime orada hemen dudaklarımızın ucundadır ama bir türlü dışarı çıkmaz. Psikolojide efendim bakınız, dilimin ucunda denilen bu durum aslında beynimizin devasa kütüphanesinde yaşanan kısa süreli bir teknik arızadan kaynaklanıyormuş. Bağlantı kesintisi. Şimdi bak, beyni şeyde tam böyle dille beyin arasında aradığınız kelimeye şu an ulaşılamıyor. Doktor Schwarz, Benes Schwarz'ın araştırmalarına göre beynimiz bir kelimeyi telaffuz etmek için 3 aşamalı bir yol izliyor. Neymiş bunlar? 1. Anlamı bulma. Önce kelimenin ne anlama geldiğini hatırlıyor. 2. Ses yapısını çözme. Kelimenin nasıl seslendirileceğini buluyor. 3. Harekete geçme. Son olarak bu bilgiyi ağzımıza ve dilimize iletip kelimeyi söylüyor. Arkadaş, ne kadar muazzam bir şey, bakar mısınız? Ve bunlar çok kısa sürede oluyor. Hani böyle düşüne düşüne değil, anlık oluyor. Bir cümleyi söylüyorsun, o sırada bir sürü kelime kullanıyorsun. Hadi okudukların diyelim, tamam eyvallah kısmen, ama anlattıkların, yani okumadan anlattıkların ne kadar kısa sürede beyin bu işlemi gerçekleşiyor. Bakın şunu tekrar okumak istiyorum. Ne demiştik? Beynimiz bir kelimeyi telaffuz etmek için 3 aşamalı bir yol izliyor. Bakınız. 1. Anlamı bulma. Önce kelimenin ne anlama geldiğini hatırlıyor. 2. Ses yapısını çözmeye. Tabii bunu dile, ağza gönderecek ki sinirler hareket edecek falan filan. Ona göre dil oraya vuracak, buraya vuracak. Dudaklar kendini büzecek falan filan. Bir şeyler olacak yani. Kelimenin nasıl seslendirileceğini buluyor o an. Ve 3. sırada da harekete geçiyor. Son olarak bu bilgiyi ağzımıza ve dilimize iletip kelimeyi söylüyor. Vallahi var ya. Nasıl muazzam bir şey ya. Dilimin ucunda dediğimiz anlarda 1. aşama başarıyla tamamlanıyor. Yani anlamı buluyorsun. Yani demek istediğimizi çok iyi biliyoruz. Hatta kelimenin kaç heceli olduğunu veya hangi harfle başladığını bile hissedebiliyoruz diyor. 2. aşamada, yani kelimenin ses karşılığına ulaşırkense sistem takılıyor. Aradığınız beyne şu an ulaşılamıyor. Öyle, şimdi arada onun da bir durması gerekiyor, bir restart yapması gerekiyor. Yani düşün, sürekli bak, aklından kelimeler geçiyor. Sürekli mesela bir yere bakarken görüyorsun, onları canlandırıyorsun değil mi? İlla ki birine bir şey anlatmana gerek yok. Mesela işte ben önümde mikrofon var, bunun mikrofon olduğunu beynim direkt biliyor. Ooo muhteşem, arada bir zahmet o kadar bir bağlantı kopukluğu olsun ya. Demiştik 2. aşamada, yani kelimenin ses karşılığına ulaşırken sistem takılıyor. Bu durumun sıklığı yaş ilerledikçe artıyor demiş. Araştırmalar 20'li yaşlarda haftada 1-2 kez yaşanan bu olayın 60'lı yaşlardan sonra günde birkaç kereye kadar çıkabildiğini gösteriyor. Yani sistem sık sık efendim tıkanıyor. Harvard Tıp Fakültesi uzmanları bunun nedenini yaşla birlikte sinir hücreleri arasındaki bağlantıların zayıflamasına ve beyindeki beyaz cevher miktarının azalmasına bağlıyor demiş efendim. Bu durumu neden daha sık yaşarız diye uyarmışlar. Sadece yaş değil, günlük yaşamdaki bazı faktörler de bu durumu tetikliyor. Neler bunlar? Tabii ki stres ve yorgunluk. Önemli bir sunumda veya sınavda kelimeleri unutmamız tesadüf değil. Stres hormonları bellek ağlarını bozabiliyor diyor. 2. sırada uykusuzluk geliyor. Uyku eksikliği beynin yönetici kısımlarının verimli çalışmasını engelliyor. 3. sırada 2 dil konuşmak demiş efendim bakınız. Birden fazla dil bilenler bu durumu daha sık yaşıyor. Çünkü beyin 2 farklı dil sistemi arasında sürekli geçiş yaparken bazen sinyaller birbirine karışabiliyor. Bu kısa süreli hafıza donmaları beynimizin ne kadar karmaşık ve hassas bir yapıda olduğunu gösteriyor. Vallahi hayran kalmamak imkansız arkadaş ya. Sisteme bakar mısınız? Hepsi bunların anlık oluyor yani. Bak orada o kelimeyi anlam verememesi bile muazzam bir şey. Tabii versin, hep versin de. Milyarlarca sinir hücresi arasındaki muazzam iletişimde yaşanan bu minik duraksamalar aslında zihnimizin arka planda ne kadar büyük bir koordinasyonla çalıştığının bir kanıtı demiş. Şunu tekrar söylemek istiyorum. Nerede o? Bir kelimeyi telaffuz etmek için 3 aşamalı yol izliyor demiştik ya. Bakınız, anlamı bulma. Bunlar bir anda oluyor hepsi, bir anda. Anlamı bulma, önce kelimenin ne anlama geldiğini hatırlıyor. Ses yapısını çözme, kelimenin nasıl seslendirileceğini buluyor. Ve son olarak harekete geçme. Yani son olarak bu bilgiyi ağzımıza ve dilimize iletip kelimeyi söylüyor. Yani bu kadar muazzam bir sistem içerisinde bırakalım da arada ufak tefek takılmalar, aksamalar yaşansın. Çok büyük sıkıntı değil bunlar. Ay. Pekala. Efendim 10.45 saatler. Pazartesi sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Pazartesi gününü öğlenle buluşturuyoruz daha doğrusu. Radyo S burası. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım ve bir adet hadise dinleyelim. Labirent hemen ardından devam edelim yine.
1: Mahmut Uçakçan.

marketlerdeki kırmızı sepetlerin özel bir amacı varmış. Genelde renkleri kırmızıdır değil mi onların? Marketlerde bir girersiniz, kapının kenarında bulunur, alışveriş yapmak için kullanırsınız. Neymiş efendim özel bir amacı peki? Tamam işte aldıklarımızı taşımak. Daha özel bir amaç mı olur efendim? Onlar olmasa o kadar eşya taşıyamayacağız belki. Kısmen doğru ama eksik. Marketlerde giriş bölümünde üst üste dizilen kırmızı alışveriş sepetleri yıllardır aynı amaç için kullanılıyor gibi görünse de uzmanlara göre bu detayın arkasında farklı bir strateji bulunuyor. Her şeyde markete girdiğimiz gibi stratejik bir savaş içindeyiz ha. Ya gireceğim oradan 2-3 bir şey alacağım ihtiyacım ve bütçem doğrultusunda. Alacağım çıkacağım. Neyin savaşı bu? Arabalar bir türlü savaşçı. Ne bileyim bu işte sepetler bir savaş. Özellikle küçük alışveriş için tercih edilen sepetlerin rengi ve tasarımı müşterilerin market içinde daha fazla zaman geçirmesini sağlayacak şekilde planlanıyor. Bir salın bizi bir çıkalım ya markette. Bir salın yani bak ürün dizilimine kadar tut. Ürün dizilimleri de biliyorsunuz hep böyle şey. Hani gözün önündekiler daha çabuk böyle tüketebileceğin daha böyle ilgi çeken ürünler falan filan. Perakende uzmanları kırmızı rengin dikkat çekici yapısı nedeniyle alışveriş alanlarında sık tercih edildiğini belirtiyor. Kırmızı sepetlerin müşterinin zihninde hızlı alışveriş hissi oluşturduğu ancak market içinde dolaşma süresi uzadıkça plansız ürün alımının artabildiği ifade ediliyor. Kırmızı mı yapıyor bunu? Kırmızıya baktım aman yarabbi plansız alışveriş yapmam lazım. Doldur sepeti. Uzmanlara göre marketlerde kullanılan alışveriş sepetlerinin boyutu da rastgele belirlenmiyor demiş. Bak hepsinin bir amacı var. Neyse aklıma başka bir şey geldi. Küçük görünen sepetlerin zamanla ağırlaşması nedeniyle müşterilerin daha büyük sepet ya da alışveriş arabasına yöneldiği belirtiliyor. Bunun da alışveriş miktarını artırabildiği aktarılıyor. Bazı marketlerde son yıllarda sepet boyutlarının büyütülmesinin nedeni de bu stratejiyle ilişkilendiriliyor. Hani daha çok şey yapsın, sepet daha dolmadı, alabilirim daha. Araştırmalara göre daha büyük sepet kullanan müşteriler ortalama olarak daha fazla ürün satın alabiliyor. Ve bakınız marketlerdeki gizli stratejiler. İşte diyorum ya böyle şey bildiğin stratejik bir savaş içindeyiz yani markette. Kasiyer oradan vuruyor, reyon görevlisi oradan vuruyor. Onu oradan yakalamamaya çalışıyoruz. Oradan vurulmamaya eğilerek geçiyoruz. Bir mücadele. Uzmanlar marketlerde yalnızca sepetlerin değil, bak müzik seçimi, ürün dizilimi ve koridor yapısının da alışveriş davranışını etkileyebildiğini söylüyor. Özellikle giriş bölümlerinde yer alan kampanya ürünlerinin müşterilerinin mağaza içinde daha uzun süre kalmasını sağlayabildiği belirtiliyor denmiş. İşte bak kampanya ürünleri olsun dediğimiz gibi ürünlerin renklerinin dizilişi bile... Öyle sürekli bir şey, bizi alışverişe çekmek. Al, beni de al, bunu da al. Bunu da aldım, bundan da bir paket al. Lazım değil mi? Önemli değil. Al. Strateji tamamıyla bu. Biz de arkadaşlar bu stratejilere karşı efendim bunları atlatabilme yönünde stratejiler geliştirmeliyiz. Yani bunun üzerine çalışmalıyız. Bunun üzerine hatta platformlar kurmalıyız. Buradan bilgi alışverişlerinde bulunmalıyız. Nasıl daha fazla alışveriş yapmadan çıkarım? Biz de açıkçası biraz bu taraflara doğru eğilmeliyiz sevgili dinleyenler. Dıp dıra dıp dıp. Hay Allah'ım. Sibel kolay gelsin Mahmut abi. İyi günler demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Efendim pazartesi günü paylaşıyoruz sizlerle. Dediğimiz gibi haftaya iyi başladık. Güzel başladık. Umarız devamı da böyle gider. Hepimiz için güzel bir hafta olsun. Temennimiz her zaman bu yönde.

Hanımlar beyler, Namık Tıray muhabbet devam ediyor. İlk saatin sonundayız. Yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımızdır. Çok kısa, mini minnacık, küçücük, şuncacık bir reklam aramız olacak. Hemen ardından yeni saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Ayrılmayın lütfen.

0: da kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Deryaoğlu, Kanunlar Gibi radyonuzdaydı. Efendim bakınız, ah şu linkler, ah şu linkler, yok mu bu linkler? Tıklamayın efendim, şu linklere tıklamayın ya. Sonra biz uğraşıyoruz radyoda toparlamak için. Bakın, bir linke tıkladı, hayatı karardı. Emekli kadının 700 bin lirası buhar oldu efendim. Of, bu sosyal medya ve Facebook. Facebook'ta mesela bak, sosyal medyada şöyle bir yasak üzerine çalışıyoruz yani, 15 yaş altı için diye. Belli bir yaş üstü için de link tıklama yasağı gelsin. Vallahi bak, çok samimiyim bunda. Çünkü biz Facebook'ta gördüğümüz her şeyin gerçek olduğunu düşünüyoruz maalesef. Yani biz derken bir genelleme yaptığım için böyle söylüyorum. Tabii herkes için geçerli değil ama büyük bir bölüm maalesef Facebook'ta gördüğü her şeye inanıyor arkadaşlar. Niye inanıyorsun ya? Bak nasıl kızdım. Sosyal medyada yatırım fonu reklamına kanan emekli Suna Ü, paylaşımdaki linke tıkladı. Telefonuna uzaktan erişim sağlayan dolandırıcılar kadının 700 bin lirasını çaldı. Çalarlar ablam. Ablam çalıyorlar, yapmayın yani işte. Antalyalı emekli Suna Ü, 60 yaşında bakınız. Sosyal medyada bir devlet kurumu yetkilisiyle kamuoyu tarafından bilinir bir gazetecinin görsel... Hep aynı teknik. Bak neydi? Devlet kurumu yetkilisiyle kamuoyu tarafından bilinir bir gazetecinin görsellerinin yer aldığı yapay zeka ile oluşturulmuş yüksek kazanç vaatli fon yatırımı reklamını gördü. Dındırı dındırı dın. Suna Ü söz konusu paylaşımdaki linke tıkladı. Bir süre sonra sözde firmanın yetkilisi olarak arayan kişi Suna Ü'ye kripto para cüzdanı hesabı oluşturdu. 11 bin lirayı yeni açtırdığı hesaba aktaran Suna Ü kısa sürede küçük kazançlar elde etti. Yemleme taktiği. Böyle olunca o aman yarabbi paralar geliyor diyoruz. Bir süre sonra telefonuna gelen ekran paylaşım talebini kabul etmesiyle dolandırıcılar Suna Ü'nün telefonuna uzaktan erişim sağlayıp mobil bankacılık uygulamalarını ele geçirdi. Neden? Çünkü güveniyorsun, hani hesaba paralar geliyor. Arkadaş bir yer buldum vallahi, 3-5 kazanıyoruz yani. Hemen oradan yeni bir teklifle geliyorlar, hemen kabul ediyorsun. Adına kredi çekilen ve avans limitleri kullanılan Suna Ü 700 bin lira dolandırıldı. Dolandırıcılar ayrıca Suna Ü'nün telefon rehberindeki kişilerle iletişime geçerek sözde yatırım sistemine dahil olmalarını istedi. Bir de o var tabii. Suna Ü önce tüketici hakem heyetine başvurdu, ardından suç duyurusunda bulundu. Bir yıllık emekli maaşını kaybettiğini belirten Suna Ü, karşımdaki kişiler profesyoneldi, kimse ben dolandırılmam dememeli diye konuştu. Ablam çok doğrudu ama bu yöntem de artık çok eski bir yöntem. Orada tanıdık birinin fotoğrafını koymak, hep söylüyoruz ya, Cumhurbaşkanı'nın videosunu kullandı arkadaş bu insanlar. Yani Cumhurbaşkanı'ndan fake video yaptılar. Ne bileyim, bayraktarlardan yaptılar işte, aylık 8 bin lira ödeyerek veya işte 8 bin lira katkı payı veriyorsunuz. Ya şunu hiç düşünmüyoruz, bir ülkenin Cumhurbaşkanı böyle bir tanıtım yapar mı diye hiç düşünmüyoruz. 6 bin lira yatırarak çok büyük gelirler sağlayabilirsiniz. Bunu söyleyen Cumhurbaşkanı. Hiç düşünmüyoruz ya, Cumhurbaşkanı neden böyle söylesin? Oo, vallahi ondan sonra bir daha paralar maalesef buhar oluyor. Neyse, inşallah bulunur diyeceğim ama yapacak bir şey yok. O yüzden dikkat edin. Bakınız, bu linkler, minkler hep sıkıntılı şeyler. Tıklamayın efendim, tıklamayın. Böyle yatırımmış, bilmem neymiş falan filan olmuyor yani. Bir daha hesapları yatırıyorlar. İş maalesef oraya gidiyor. 11-14 saatler, hanımlar beyler, Radyo S 95.6 burası. Pazartesi günü paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın ilk iş günü, sendrom günündeyiz. Bu sendromu dağıtmaya çalışıyoruz hep birlikte. Umuyorum keyifler yerindedir diyelim. Temennimiz her zaman bu yönde. Bir adet Tarkan dinleyelim. Tarkan, bayağıdır çalmıyoruz. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edelim.

Tarkan'ı dönmüyor giden radyonuzdaydı. Efendim aranızda evlenmek isteyen var mı? Hani evlenmek isteyen ama kısmet bulamayan olabilir. Bakınız Türkiye'de evlenmek isteyen gençler bu köye akın ediyor demiş. Türkiye'de bir köy yaklaşık 80 yıldır süregelen geleneksel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Köyde evlenme çağına gelen genç kız ve erkekler Aşıklar Sokağı'nda düzenlenen köy hayrı sırasında bir araya gelerek kısmetlerini arıyor. Hala mı? Bunlar mı? Çanakkale'nin bakınız Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar Köyü'nde düzenlenen geleneksel köy hayrı yine büyük ilgi gördü denmiş. Köy sakinlerinin yanı sıra çevre il, ilçe ve köylerden de binlerce kişi etkinliğe katılıyor. Herkes kısmetinin peşinde be. Hani olursa diye. Yani bunlar peki sembolik mi hala bu şekilde? Ciddi anlamda bu devam ediyor mu? Yani hani günümüzde böyle iletişim çok rahat diyoruz. Etkinliğin en dikkat çeken bölümü köy içinde yer alan yaklaşık 1,5 kilometrelik Aşıklar Sokağı oldu. 1,5 kilometre yürümek kolay değil orada hani insan aşık olur. 1,5 kilometre beraber bir kişiyle yürüyorsan olur yani. Genç kız ve erkekler bu sokakta yürüyerek tanışma fırsatı buldu. Gün boyunca sokakta renkli ve hareketli görüntüler oluştu. Bak yaklaşık 80 yıldır sürdürülen gelenekte geçmiş yıllarda burada tanışıp evlenen çiftler de Aşıklar Sokağı'nı ziyaret etti. Anıları tazeliyor. Evli çiftler çocukları ve torunları ile birlikte geldikleri sokakta anılarını yeniden yaşadı. Böyle çocuklara da bakıyorlardır hani yaşları daha böyle ilerlediyse. Arada bunlar da birini bulmasın. Mayıs ayının ikinci haftası pazar günü gerçekleştirilen köy hayrında Mevlid'in okunmasının ardından katılımcılara 100 kazan keşkek ikram edilmiş. Yemeğe çevre bölgelerden yoğun katılım olduğu görülüyor. Bak burada tanışıp evlenen çok insan var denmiş. Bekarlar. Online misiniz bekarlar? Etkinlikte tanışan ve ilişkileri devam eden Esma Çetinkaya ile Özgür Güngör. Aşıklar Sokağı'nın hayatlarındaki önemini anlatmış efendim. Esma Çetinkaya daha 19 yaşında. Yıllardır devam eden bir ilişkimiz var. Arkadaş kaç yıl 19 yaşındasın? Kaç yıldır devam edebilir ya? Hadi bir yıl, iki yıl. Neyse mutluyuz demişler. Köyümüze herkesi bekleriz. İlk defa bu sokakta tanıştık. Uzun yıllardır birlikteyiz. Seneye nişanımız olacak diyor. Özgür Güngör'se o da 22 yaşındaymış. Burada bir birlikteliğimiz doğdu. İnşallah Allah nasip ederse tamamına erdirecek. Çok mutluyuz. Burada tanışıp evlenen çok insan var. 80 yıllık bir gelenek ifadelerini kullandı. Bakın garantili. Eş bulma garantili. Gidiyorsun. Artık orada da bulamıyorsan zaten. Bakalım. Tabela de var burada. Aşıklar Sokağı diye yazmışlar. Tabii şimdi eskiden insanlar hani böyle iletişim yok, görüşme durumu yok denecek kadar az. Şimdi biz de mesela bunların zamanını 90'larda bunu yaşadık. Hani bir yerde buluşabilmek, görüşebilmek çok kolay değildi o yıllarda. Hele bir de böyle şehirde değilse de ilçede yaşıyorsan yok kızın abisi, yok amcasının oğlu. Bunlar hep risk faktörüydü. Bunları yaşadık efendim yani. Mahallenin delikanlıları. Şimdi günümüzde kolay. O zamanlar telefonla da iletişim kuramıyorsun. Yok. Yani var da cep telefonu yok. Ta sonlara doğru geldi yani. O zaman zaten iş işten geçmişti. Biz büyümüştük. Ev telefonunu arıyorsun. Orada bile şey konuşabilmek zor yani. Şifreler geliştirildi. Parolalar. Mesela alo diye açılırsa telefon hani müsait değilim anlamı taşıyordu. Bizim zamanımız öyleydi. Bizim bulunduğumuz yerlerde. Eğer efendim diye telefonu açıyorsa karşıdaki insan hani müsait konuşabilir. O yüzden biz hep efendim diye açarız. O yıllar öyleydi abi. Şimdi WhatsApp'ı var, interneti var, her bir şeyi var yani. Şimdi o yıllar öyleyken daha geçmişe gittiğin zaman insanlar hani böyle karşılıklı görüşeceksin, tanışacaksın. Oo nerede? İnsanlar da bu yolu bulmuşlar, aşıklar yolu diye. 80 yıllık bir gelenek. Güzel, bakma sen. Hani gülüyoruz ediyoruz ama hani gelenek olarak baktığın zaman insanlar nelerden geçmiş yani. Hala daha günümüze de devam ediyor olması tabii biraz da insanoğlunun çaresizliğini gösteriyor. Hani orada da belki bir şansı denenir. Olursa olur, olmazsa artık yapacak bir şey yok.
Dereredet. Ay ay ay ay. Gelenekler, görenekler, hayatın zorlukları hepsini görüyoruz efendim. Böyle böyle şöyle bakıyorum da. Özür bu arada, kolay gelsin demiş. Yani vallahi ne varsa onu çalıyorum ben sırada ya. Vallahi hani şarkı yazıyorsunuz da yazmayın hiç. Ben bile bakmıyorum yani, öyle söyleyeyim. Kısmen bakıyorum yani, arada bir sıra değiştiriyorum, o kadar. Şarkılar çalıyor yani.

Demir 29 Saatler Radyosu'nda. Hanımlar beyler, Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Pazartesi sabahını öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın ilk iş günü. Son yarım saate merhaba diyeceğiz az sonra. Öncesi de çok kısa, mini minnacık, küçücük, şuncacık bir reklam aramız olacak. Bir nefes arası daha doğrusu, öyle söyleyelim. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın efendim.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
0: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Manifest daha iyi radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız. Ya bu nasıl bir şeydir? Kafasına saplanan, bak kafasına saplanan, hiç abartmıyorum başlığı. Kafasına saplanan palayla hastane acilinde telefonuyla oynadı. Abi zaten tedavi edecekler yani, yaşıyorum da. Bak ölmemişim, yaşıyorum. Tamam kafada pala var ama var. Yani olmuş, olmuş. Kaza bu. Bari Instagram'da neler dönüyor onu kaçırmayayım. Hindistan'ın Mumbai kentinde efendim bir hastanenin acilindeki görüntü görenleri şaşkına çevirdi. 27 yaşındaki Rohit Nagnat Pawar hastanede kafasına saplanan palaya rağmen bilinci açık şekilde telefonuyla ilgilenirken görüntülendi. Hayatım hastanedeyim diyorsun, diyorum, inanmıyor musun? Selfie çekip gönderiyor mesela. Oraya şey, story'e koyacak ya da Allah tüm hastalara acil şifa versin deyip kendi şeyini koyuyor. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Hayır, insan o görüntüyü görüp tansiyonu mansiyonu düşmüyor mu ya? Kendisinin yani kafada, tövbe estağfurullah. Çağırmayalım neyse. Sağlık yetkililerin açıklamasına göre Mankurt bölgesindeki bir kızarmış tavuk dükkanının yanında meydana gelmiş olay. İddiaya göre Pawar aralarında daha önceden husumet bulunan 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri elindeki palayı Pawar'ın başının sol kısmına saplarken diğer iki kişi genç adamı yumruk ve tekmelerle darp etti. Adamlar öldürmeye girmiş yani, bırak sen darp etti marp ettiği falan. Ağır yaralanmasına rağmen bilincini kaybetmeyen Pawar bir arkadaşının motosikletiyle hastaneye götürüldü, motosikletle. Kafada pala. Adamlar darp etmiş feci şekilde, motosikletle hastaneye, iyi güzel. Genç adamın kafasında pala saplı halde hastane koridorlarında yürüdüğü ve çevredeki insanların büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü. O da çevredeki insanların suçu. Hastanedesin kardeşim, yani kafasında palayla birisi geçebilir yani. Ne var bunda? Niye şaşırıyorsun? Hiç mi görmedin? Mumbai'deki Sion Hastanesi Nöroşirurji Bölümü Başkanı Doktor Batuk Diora. Pawar'ın hayatta kalmasını mucize olarak değerlendirdi. Abi peki adam hayatta kalırken siz ne yapıyordunuz Allah aşkına orada? Herif geziyor öyle yani hastanede.
1: Mucize, mucize.
0: Bak bak nasıl yürüyor, bak aslan parçası be, hey maşallah deyip. Ameliyata alınan Pawar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diora, Pala'nın deri, kas, kafatası ve beyin zarını geçerek 3 santimetreden fazla içeri girdiğini ancak beynin kritik bölgelerine zarar vermediğini belirtti. Pawar'ın konuşma ve motor fonksiyonlarının normal kaldığı, telefonunu kullanabildiği ve çevresiyle iletişim kurabildiği ifade edildi. Zaten gördük onu az önce. Yani hastanedekiler de buna şahit. Şey diyor, sevgili diğer hastalar şahitsiniz değil mi? Bakınız bu gezebiliyor. Motor becerilerinde sıkıntı yok. Bak iletişim kurabiliyor. Telefonda zaten şu an mesajlaşıyor. Daha sonra bir şey olursa bunun sorumlusu biz değiliz bakın deyip. Ailesiyle tedavi öncesinde yaşanan uzun bekleme süresi nedeniyle hastane yönetimini eleştirdi. Polis saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Olay son dönemde Mumbai'de artış gösteren bıçaklı saldırılar nedeniyle kamu güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Kamu güvenliği tartışmaları ve palayla hayatta kalma yöntemleri. Vallahi şans, bildiğin şans, bunun başka bir şey yok yani. Hani ölmemesi bir şans, bu şekilde yaşaması zaten bambaşka bir şans. Telefonla uğraşması ise ayrı bir şans. Belki o sırada şey olabilir, hani böyle beyni dinç tutmak için, beyni böyle çalışıyor. Bak o açıdan iyi gelmiş olabilir. Öyle bir sadece şey aklıma geldi yani, ciddiye almayayım bu son dediğimi. 11.44 saatler. Hey Allah'ım hey. Daha neler göreceğiz çok merak ediyorum. Bir adet Zeynep Bastık dinleyelim, misafir. Sonrasında buradayız. Mahmut Uçakçı.

Zeynep Bastık misafir radyonuzda. Abo efendim, bakınız savcı da dolandırıldı. Ki zaten geçmişte de dolandırılma hikayeleri var. İşte profesyonel diyorum ya. Profesörler dolandırıldı, çok bildiğimiz ünlü isimler dolandırıldı, hakim dolandırıldı bu ülkede hakim. Savcı da efendim herkesin düştüğü, tuzağa düştüğü dolandırıldı demiş gazete. Dolandırıcıların hedefine giren savcı da herkesin düştüğü tuzağa düştü. Hesabından parası çekilen savcı ters işlem adı altında para transferi yapmak için kredi çektirilerek bir kez daha dolandırıldı. Sayın savcım. Durumu garipseyen savcı dolandırıcılardan şikayetçi olurken suçlular Allah'tan yakalanmış. Geçmiş olsun öncelikle. Vallahi geçmiş olsun yani. Bakınız. Adliyedeki mesaisini tamamlayıp evine giden 32 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G. 212'li sabit bir hattan arandı. Bak 212'li. Biz mesela 850'lilerden bahsediyoruz ya. Adamlar 212'yi bile bulmuş artık. Normal yani. Habere göre kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheli şahıs, savcıya hesabından usulsüz limit kullanımı olduğunu iddia ederek mobil bankacılık üzerinden kontrol yapmasını istedi. Hani bak sistem gayet güzel. Yani sen kontrol edeceksin, mobil bankan açık. Diyor ki yani savcı bey hesabınızdan neydi? Usulsüz limit kullanımını tespit ettik, bir şeyden bakar mısınız diye. Savcı uygulamaya giriyor. Hesabından 480 bin TL'nin başka bir hesaba aktarıldığını fark etti. Tamam, bunu peki nasıl yapmış bunlar? Demek ki daha önceden patlatmışlar bu hesabı. Yanlış mıyım? Bak burada enteresan bir şey var yani. Neyse, hesabından 480 bin TL'nin başka bir hesaba aktarıldığını fark etti. Şüpheli şahıs işlemin iptali için savcıyı tekrar arayacağını söyleyerek telefonu kapattı. Diyor ki yani tamam biz bunu iptal etmeye çalışacağız, tekrar biz size döneceğiz diyor. Sonra tekrar arıyor dolandırıcı. Bu kez ters işlem yapılması gerektiğini savunarak savcıya 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırıyor. Efendim ters işlem yapacağız. Bu ters işlem biraz enteresan olmuş. Savcı HG onaylanan krediyi de dolandırıcının yönlendirmesiyle daha önce paranın gönderildiği hesaba EFT yaptı. İşlemlerin ardından hesabına erişim sağlayamayan savcı bankayı aradığında toplamda 850 bin TL dolandırıldığını anlayarak büyük şok yaşadı. Vay arkadaş. Bunu yapanlar acaba aradıkları kişinin savcı olduğunu biliyor muydu? Yani sonrasında başlarına neler geleceği konusunda. HG'nin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri Musa D. 53 yaşında bak, Ramazan T. 32 ve Ece D. o da 19 yaşında. 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ramazan T. ve Ece D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Onlar niye bırakılıyor? Onlar da bak bu işin içinde. Savcılık makamının müdahalesiyle kurtarılan 850 bin TL savcı HG'ye iade edilerek maddi zarar giderildi denmiş. Bu güzel kısmı. O mesela burada bak o 480 bin lira gidiyor hesaptan. Onu mesela nasıl yaptılar, ben onu merak ediyorum. Yani habere göre yapılan bir işlem yok çünkü. Savcıya diyorlar ki hesabınıza bakın. Hesabına bakıyor da evet doğru. Doğru olmayan bir hesap var. Şey var. Nedir o? Para transferi var. Hani burada şey olsa, kendi hesabına mesela gelmiş olsa bu para, dese ki evet benim hesabıma 480 bin lira giriş yapılmış dese, o daha mantıklı. Çünkü öbür türlü hani hesap sahibinin işlem onayı olmadan hani bu şekilde bir hesap işlem yapılmış olması bir tuhaf. Bir dakika bakalım, acaba yanlış mı okuduk? Tamam, böyle öyle yazıyor. Hesabından 480 bin TL başka hesaba aktarılı diye yazıyor. Bilmiyorum, orada o kısmı anlayamadım açıkçası. Çünkü hani benim onayım olmadan, yani ya virüs girmesi gerekiyor yani o şekilde, hani hesaba başkalarının erişmesi gerekiyor. Öbür türlü pat diye bir hesaptan diğerine dört para gitmesi, ya da belki de benim de bilmediğim bir yöntem olabilir. Yani ne olursa olsun bakınız yaptığınız iş ne olursa olsun çok dikkatli olmak gerekiyor, işte hep onu söylüyoruz. Hele bir de bak tam mesai çıkışı bulmuşlar yani tam artık hani yorgunluğun arttığı, dikkat dağınıklığının had safhaya ulaştığı zamanda aramışlar ve Allah'tan en azından hani para kurtarılmış, o işin iyi kısmı. Ne olursa olsun hepimizin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Ay ay ay.
Kaç oldu? Saat 11.51. Hadi yavaş yavaş programı toparlayalım.

mutlusunuz. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Are you ready? Because here's more hit music. More hit music. This is Radio S Bursa. Ladies and gentlemen, Radio S Bursa.

0: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
4: Radyo S.
0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Önce geçmiş olsa da tüm annelerin, anne adayların anneler günü kutlu olsun. Dün güzel keyifli bir pazar geçiren tüm annelere selam olsun. 13.02 saatler, bizler 95.6 Radyo S'te. Güne bakan da saatlerimiz 15'i gösterende sizlerleyiz. Haftanın ilk programında yaklaşık 2 saat boyunca günü akşama kavuşturacağız. Güzel bir Bursa gününden herkese merhaba. Hoş geldiniz Güne Bakan'a.

0: Ne güzel bir Ümit Sayın şarkısıdır bu. Pınar Aylin seslendirmişti zamanında ki Bengü de yepyeni yorumla. Ümit Sayın'ın yeni projesinden yepyeni bir düzenleme ile sundu bizlere şarkıyı birlikte.
1: Ya sen gidip de
0: ya sen gidip de
1: bensizliğe alışır.
0: Hande Ünsal'la Sen Yokken'le ardından da Bengü ya sen gidip de şarkısıyla başladık. Yine güzel keyifli şarkılarımız olacak Güne Bakan dahilinde. Sahnelerimize, tiyatro oyunlarımıza, hatta varsa bu hafta konserlerimize şöyle bir göz atacağız. Günlük ve haftalık plan programlar yapılmadıysa kültür sanat adına bizi dinlemenizde fayda var. Tantaşlı burada kendi sözü bestesi ve o da yeni remix versiyonuyla bilinen sevilen şarkılarından bir tanesi. Her ne kadar slow olsa da bakın remix versiyonuyla nasıl sunmuş bizlere Tantaşlı. Gayrı.

20 yıl önce 2006 yılında gösterime giren moda dünyasının sert rekabeti ve güç oyunlarını beyaz perdeye taşıyan ve dünya genelinde 326.6 milyon dolar hasılata ulaşan Şeytan Marka Giyer'in 20 yıl sonra gelen devam filmi Şeytan Marka Giyer 2. Amerika'da gösterimdeki ikinci hafta sonunda 43 milyon dolar hasılata ulaşarak gişenin birinci sırasındaki yerini bu haftada korumuş. Devam filminde Meryl Streep bir kez daha Runway dergisinin efsanevi genel yayın yönetmeni Miranda Priestly rolünde karşımıza çıkıyor. Ancak bu kez Miranda basılı medyanın gerilmesiyle birlikte bir sektörde ayakta kalmaya çalışıyor. Derginin geleceği belirsizken Priestly'nin yolu bu kez geçmişinden tanıdık bir isimle kesişiyor. Eski asistanı Emily. İlk filmde yer alan Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci yine bir aradalar. Onlara yeni isimler de katılıyor bu yeni filmde. Film 10 günde, dünya genelinde ise toplamda 433.24 milyon dolara erişmiş durumda. Ve herhalde Türkiye sinemalarında da bu hafta sonunda da bir numarada yer alacaktır. Onu da yarınki programda ileteceğiz sizlere. Şimdi Hadise, onun yenisi, yeni teklisi, yeni albümünden çıkış şarkısı Ara Beni.

Hadise ara beni dedikten sonra madem şeytan marka giyer 2'den bahsettik yine. Amerika'da bir numara. Türkiye'deki numarasını bilmiyoruz ama ya 1 ya 2'dedir bu hafta sonu da. Filmin finalinde özellikle baştan sona dinleyebileceğiniz ve filmde de böyle küçük de bir rolde de olsa Lady Gaga'yı görebileceğiniz Lady Gaga'nın son şarkısıdır. Filmde Meryl Streep'in başında yer aldığı Runway dergisi için yazılmış bu şarkı galiba ki. Şarkının adı da Runway.

Haftanın öne çıkan yeni filmi Mortal Kombat 2. 40 milyon dolar hasılatla box office Amerika'ya ikinci sıradan giriş yapmış. 90'lı yıllara damga vuran video oyun serisi Mortal Kombat, 1995 ve 1997'de iki ayrı filme uyarlanmıştı. 2021'de yıllardan sonra tekrardan sinemaya uyarlandı. Pandeminin etkilerinin sürdüğü bir dönemde gösterime girip toplamda 84.4 milyon dolar hasılata erişmişti. Pandemi şartlarında bile ilk filmin olumlu performans vermesi sonrası serinin ikinci filmine yeşil ışık yakılmıştı.

Johnny Cage'in de aralarına katılmasıyla bu kez dünya aleminin varlığını tehdit eden Shao Kahn ile kuralsız ve kanlı bir savaşta karşı karşıya gelmesini konu ediniyor. Mortal Kombat 2 seriye ikinci filmde dahil olan Johnny Cage'e ünlü oyuncu Carl Urban hayat veriyor. Ve film ilk hafta sonunda dünya genelinde ise 63 milyon dolara ulaşmış durumda. Listeye devam edeceğiz. Michael var sırada. Michael'la ilgili rakamlar acaba ne oldu? Ne kadar izleniyor? Üçüncü sırada ama ayrıntıları az sonra.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
0: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Reklamların hemen ardından Melek Mosso ve Cemre aynı şarkıda kendisi çıktı bu yoldanla geldiler radyolarınıza. Yılın gişe başarılarından biri olarak dikkat çekiyor Michael filmi. 36.5 milyon dolarla 3. hafta sonunu 3. sırada kapatmış Amerika'da. Pop'un kralı Michael Jackson. Filmin yönetmeni son olarak Adalet 3 filmine de imza atan Antonio Fuqua. Michael Jackson'ın yeğeni Jaafar Jackson'ın ünlü yıldıza hayat verdiği film, Michael Jackson'ın müziğe adım atışından Pop'un kralı olmasına kadar tüm kariyeri, onu tüm zamanların en büyük şovmeni haline getiren, en ikonik performansları da dahil olmak üzere hayatının tüm yönleri gözler önüne seriliyor bu filmle. Film globalde ise şimdiye kadar 557.37 milyon dolar hasılata ulaşmış durumda.

Amerikan Box Office listesinde bu hafta listeye yeni giren bir film var. The Sheep Detectives. Koyun dedektifleri. John Shardy, koyunlarına gizemli cinayet hikayeleri okumaktan keyif alan bir çoban. Ancak George, koyunlarının hikayeyi gerçekten anladığından ve sonrasında kimin ne yaptığı konusunda saatlerce tartışacaklarından habersiz. George gizemli bir şekilde ölü bulunduğunda koyunlar bunun bir cinayet olduğunu hemen anlıyor ve bunu nasıl çözecekleri konusunda her şeyi bildiklerini düşünüyorlar. Öte yandan yerel bir polis var, Tim Derry. Hayatında hiçbir zaman ciddi bir suçu çözmemiş. Bu yüzden koyunlar çayırlarını ilk kez terk edip suçla yüzleşmeleri gerektiği sonucuna varıyorlar. Ancak insan dünyası kitaplarda göründüğü kadar basit değil. Koyunlar ve insanlar aynı filmde bir aradalar. Hugh Jackman bu arada başrolünde yer alıyor filmin. Türkiye vizyonu henüz belirsiz ama Amerika Box Office listesine bu hafta Koyun Dedektifler 4 numaradan girmiş. Hem de 15.92 milyon dolar hasılatla. Ve haftanın bir diğer yeni filmi Amerika'da 7.5 milyon dolar hasılatla listeye 4. ve 5. sıradan giriş yapan iki filmden bir tanesi Billie Eilish. Bana Sert ve Yumuşak Vur adlı canlı konser filmi, hem de 3 boyutlu. Billie Eilish bilmiyorum Türkiye'de o kadar çok seviliyor mu ya da sevenleri var mı? Bu konser filmi Türkiye sinemalarında gösterime girse bu kadar izlenir mi? Eğer vizyon bulursa göreceğiz. Evet, Amerikan Box Office listesinin ilk 5'i bu hafta sonu böyle şekillenmiş. 1 Şeytan Marka Giyer 2, 2 Mortal Kombat 2, 3 Michael, 4 Koyun Dedektifler, 5 ise Billie Eilish'in konser filmi. Manifest ve Ajda Pekkan aynı şarkıda. Bu da yeni bir şarkı. Şarkının adı Hileli.

Manifest, Ajda Pekkan, Hileli. Yeni çektiğiyle geldiler radyoya. Bu hafta gösterime giren bir filmden daha bahsetmek istiyorum. Belki Amerika'da ilk 5'e giremedi ama Türkiye'de Cuma günü vizyona giren Iron Maiden'ın yeni filmi. Biyografik ve müzikal öğeler taşıyor. Bir belgesel. Michael filmi, yani kurmaca bir hikaye. Belki hani beyaz perdeye taşıyor ama hayat hikayesini en azından öyle de öğrenebiliyoruz. Iron Maiden'sa güzel konser videoları, arada söyleşiler, röportajlar yapılmış bir belgesel filmle beyaz perdede. Iron Maiden'ın yalnızca müzik sahnesinde değil, aynı zamanda bir kültürel hareketin doğuşunda nasıl belirleyici bir rol oynadığını mercek altına alıyor yapım. Rock ve heavy metal'in toplum üzerindeki etkisine dair yerleşik kabulleri nasıl sarstığını ve kendi yolunu nasıl inşa ettiğini inceliyor. Bu haftanın yenilerindendir. Özellikle Iron Maiden hayranları varsa buyursunlar salonlara. Onur'la devam edeceğiz. Onur'un daha önce Melek Mosso tarafından seslendirilen şarkısı, kendi sözü bestesi, bu kez kendi düzenlemesiyle adı da değişti. Balerin olduğu marjinal balerin.

Programın ilk saati sinema oldu. Madem öyle, bizler de filmlerden ve sinemadan devam edelim. Biliyorsunuz Nilüfer Belediyesi Konağı Kültür Evi Serdar Şafak sahnesinde özellikle başka sinema filmleri gösterimden sonra ya da gösterimle aynı anda izlenebiliyor ve bu salonda bizlere sunuluyor. Bu haftaki filmler: biri Dracula, bir aşk hikayesi, bir diğeri ise Mother Mary. Dracula, bir aşk hikayesinin yazarı ve yönetmeni Luc Besson. 15. yüzyılda bir prens, eşini kaybettikten sonra Tanrı'yı lanetliyor ve bunun sonucunda sonsuz bir lanetli miras alıyor ve Dracula'ya dönüşüyor. Mother Mary'de ise ikonik pop yıldızı Mother Mary, dönüş performansı arifesinde uzun süredir ayrı düştüğü en yakın arkadaşı ve eski kostüm tasarımcısı Sam Anselm'la yeniden bir araya geldiğinde çoktan gömüldüğü sanılan yaralar yeniden su yüzüne çıkıyor. Özellikle bugünkü seansları ileteyim sizlere. Bugün saat 15'te ve 20.30'da Dracula, 18'de Mother Mary. Yarınsa 15 ve 20.30'da Mother Mary, 18'de Dracula. Konağı Kültür Evi Serdar Şafak sahnesinde izlenebiliyor. Biletlerse bilet.nilüfer.ben.tr adresinden temin edilebiliyor.

Deniz Cartier mi Alma? İlk saatin sonundayız. Son iki şarkımı Şakal ve Sefo'ya ayırdım. Yenilerle bitireceğiz. Sonra yenilerle devam edeceğiz reklamların ardından. Ama reklam öncesi önce Çakal Zaman Daralıyor. Ardından da Sefo Yine Seni Severdim adlı yeni teklileriyle burada 95.6 Radyo S'te Güne Bakan'da.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Barak Mengüç Karaşalı'yla kendi yeni şarkısıyla buradaydı, radyonuzdaydı. Ve bakalım mı yavaş yavaş bu akşam acaba nerede ne var Bursa'da? İlk oyunumuz Eşyanın Tabiatı. Garip bir iş ilanı Yavuz ve Yasemin'i buluşturuyor. Yavuz ilanı veren, Yasemin ise ilana başvuran. Başvuran kişi hangi işe başvurduğunu dahi bilmiyor. Zaten bu işi yapmanın tek bir yolu var. İşin ne olduğunu tahmin etmek. Birbirinden garip ve gizemli etapları bulunan bir iş görüşmesi boyunca ne akıl oyunları bitiyor ne de sürprizler. Kahkaha, gözyaşı, şaşkınlık birbirini tetikliyor. Üstelik hem Yasemin'in hem de Yavuz'un aslında bambaşka amaçları var. Mert Turak ve Aslıhan Malbora. Bir kara komedide bir arada. Eşyanın Tabiatı bu akşam.

Plaza hayatından kas ajanslarına, dünyanın en saçma yolculuğuna hazır mısınız? 10 yıl boyunca kurumsal hayatta bir plaza insanı olarak çalıştıktan sonra yurt dışında oyunculuk eğitimi alıp beyaz yakalı hayata veda etti Kaan Sekman. Kendi odasından yaptığı talk show'ları bir adım öteye taşıyarak seyirci karşısına çıkıyor ve plaza hayatından kas ajanslarına, beyaz yaka dramlarından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar kendine has üslubuyla saçmalıyor. Wow, stand-up türü süre tam 180 dakika yazmışlar arkadaşlar. 3 saat boyunca ne anlatacak acaba diye soranlar varsa aranızda. Kaan Sekman stand-up gösterisi bu akşam saat 20.30'da Merinos Atatürk Kültür Merkezi Orhan Gazi Salonu'nda. Artık son biletlerdir ki iki biletin biri bedava kampanyasıyla platformlardan biletine ulaşabiliyorsunuz Kaan Sekman'ın stand-up gösterisi için.

Tomris, bir uyumsuz öykü. Bu dik başlı kadın ömrü boyunca içinde bulunduğu düzene aykırı davranışlarda bulundu. Yazdıkları ve söyledikleriyle bir isyan, bir kafa tutma, efendim ne bileyim bir kendini bilmezlik, bir haddini aşma hali içinde yaşadı. Bu kadından beklenen vasıfların pek azını taşıyan Tomris, sistemin, düzenin, çağın ve de erkeklerin ondan beklediği hiçbir şeyi doğru düzgün yerine getirmedi. Açıkça söylemek gerekirse haddini bilmedi. Kadın dediğin şöyle hanım hanımcık, usulünce oturup kalkan, elinden her iş gelen. Yazı yazmak, iç dünyayı dış dünyaya açmak demekse, gerçek kimliğiniz ancak yazdığınız dünyadan çıkartılabilir. Ayrıca herkesin imgesi kendinedir. Kendi eğilimlerini yansıtır nasılsa. İmgeyi düzeltmek bize düşmez. Bizi doğru okuyan birkaç kişi yeter de artar. O kişilerin de öncelikle meslektaşlarınızdan çıkacağını umursarsınız. Edebiyat görüşleriniz birbirine uymasa da saygının elden bırakılamayacağına inanırsınız. Bunu seçmedim hiç. Zeynep Kaçan yazmış, yönetmiş. Dekorda Şafak Kerem Kızıltan, kostümde Cevren Sarayoğlu. Işıkta Önder Arık, hareket tasarımda Seda Özgiş. Müziklerde ise Gürkan Çakıcı isimleri var. Nihal Türksever Erten, Altı Görgü, Utku Çubukçuoğlu, Mehmet Ahlak Arabaş ve Elif A. Ören oynuyorlar. Oyunun adı Tomris, bir uyumsuz öykü. Bu akşam sezonun son oyunuyla saat 20.30'da Podyum Sanat Mahal'de, biletlerse biletina.com'da satışta. Zeynep Bastık yenisiyle, misafiriyle buradaydı. Ardından Ediz konser performansıyla ve Rafet Er Roman şarkısı. Yalancı şahidim.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu bu hafta Dünya Engelliler Haftası özel konseriyle Hicaz Meydan Faslı'yla bizlerle. Başlıksa Engelsiz Nameler, konuk şefse Tevfik Soyata. Konser bu akşam saat 20.30'da Bursa Devlet Tiyatrosu AVP sahnesinde, biletlerse biletinal.com'da.

left. Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: bildim tüm duvarı.
1: Yavaş yavaş ilk saatin sonundan sonra yenilerle başladık yine ikinci saate. Bu akşam sahnelerde neler var neler yok ilettik. Artık ikinci saatin de yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir bakalım bu hafta Bursa Devlet Tiyatrosu'nda acaba hangi oyun var? Sezonun son haftaları, son oyunları bu arada. Süt Kardeşler, İsmail Galip Ağcan'ın yazdığı, Sinan Pekinton'un yönettiği güzel, keyifli bir komedi. Bu hafta Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi 20'de, Cumartesi matinede saat 15'te AVP sahnesinde izlenebilecek. Oda Tiyatrosu'nda ise Şair Şiir Şuur Mehmet Akif Ersoy adlı oyun var. Burak Akyüz yazdı, Murat Ozan yönetti. Bu oyunda bu hafta Perşembe, Cuma, Cumartesi saat 18'de Feracizade Oda Tiyatrosu sahnesinde. Nurettin Örük oynuyor bu arada, Mehmet Akif Ersoy'u. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise Bir Adam Yaratmak adlı oyunda perde diyecek bu hafta. Necip Fazıl Kısaküre'nin yazdığı, Günay Yunus Güney'in yönettiği, Aykan Yılmaz, Nihat Türksever Erten, Yüksel Akverdi, Uğur Serener, Eren Topçak, Murat Liman, Tuba Bayram, Volkan Yıldız, Kutlay Akbal ve Erdem Tanır'ın oynadıkları oyun. Ki sinemadalarda da şu anda gösterimde Bir Adam Yaratmak sinema filmiyle. Bu hafta Perşembe, Cuma, Cumartesi saat 20.30'da, ayrıca Cumartesi saat 15'te Tayyare Kötü Merkezi'nde izlenebilecek. Bursa Devlet Tiyatrosu oyunlarının biletleri hem biletina.com'da hem AVP cüşesinden temin edilebiliyor. Şehir Tiyatrosu oyunları biletleri ise biletina.com'dan alınabiliyor.

Türkçe şarkılar tamam ama yabancı şarkılar hakkında çok fazla bilgim olmadığı için sevgili yayın yönetmenim Fatih, DJ arada geliyor beni bilgilendiriyor ki Melanie C, Spice Girls, hani bir zamanlar çok sevilen bir grup vardı ya, onun üyelerinden ki yeni şarkısıyla şu anda Radyo S'de 95.6 frekansında ve tabii ki güne bakan da sizlerle birlikteydi. Ayrıca böyle özel bilgilendirmeler bu güzel şarkıları da bizlere kazandırdı ve bizlere sunduğu için sevgili Fatih'e çok teşekkür ediyorum. Programım ve mikrofonum aracılığıyla. Ozan Bayraş'a bir Sezen Aksu şarkısı Yanmışım Ben, bir Hande Yener klasiği Romeo, ikisi aynı şarkıda. Bu çalışmanın adıysa Kimi Seviyorsun. Şimdi radyoda. Hey.

Radyo S. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken bir etkinlikten daha bahsedeyim sizlere. Oyunun adı Uykusuz Bir Rüya, Salim. Adana'da ailesiyle yaşarken İstanbul'a amcasının yanına gönderiliyor. Amcasının kebapçı dükkanında çalışırken şahit oldukları onu geri dönüşü olmayan bir yola sürüklüyor. Çocukluğundan bu yana en çok bildiği duygu olan çaresizlikle tekrar baş başa kalan Salim'e kaderi bir oyun daha oynuyor. Salim de izleyiciye soruyor. Keşke mi daha zordur, kader mi? Oyunun adı Uykusuz Bir Rüya, Salim. Yarın saat 20.30'da Podyum Sanat Mahal'de. Biletlerse biletina.com'da ve bu bilette satışta. Oynayansa Berkay Ateş.

50'li yaşlarının ortalarında sıkıcı ve düz bir çift. Eleni ve Ken. Haber, iki yetişkin çocuklarının da etkisiyle birbirlerine hiçbir zaman uygun olmadıklarına ve hayatı kaçırdıklarına ikna oluyorlar. Haber çifti uzun süredir evli olmalarından kaynaklı monoton olduğunu sandıkları hayatlarını değiştirmeye karar veriyorlar. Ve bu monotonluğu düzeltmeye çalışırken hayatları kabusa dönüşüyor. Sam Bobrick ve Joy Bobrick birlikte yazmışlar. Ekin Tunçay Turan dilimizde çevirip Emre Kınay yönetmiş. Pınar Altuğ Atacan, Emre Kınay, Derin Bülbül, Yarkın Ünsal, Taner Ergör oynuyorlar. Oyunun adı Mutlu Aile Tablosu. Güzel, keyifli bir komedi izlerim, İzlemek istiyorum diyenler varsa. 13 Mayıs Çarşamba saat 20'de Tayyare Kültür Merkezi'nde bu oyun. Yine biletleri biletina.com'da, bu bilette satışta. Haftanın bir diğer ilgi gören oyunuysa Sevmekten Öldü Desinler. Eray Soykan yönetti, Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun yazdığı bu oyunu. Müzikte Ali Likoğlu, dekorda Mutlu Atan, ışıkta Yunus Berker ismi var. Elif Soykan, Eda Çelik, Umut Babacanlı, Poyraz Koray ve Eray Soykan oynuyorlar. Bu oyunda yine çarşamba saat 20.30'da Aspera sahnede izlenebiliyor. Son iki şarkıyla bugünlük Tuncay size veda edecek. Önce Oğuzhan Koç Kendime Sardım diyecek. Ardından da Sezen Aksu yeni şarkısıyla burada olacak. İyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Yarın aynı saatlerde 95.6 Radyo S'te Güne Bakan'da birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.

0: şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam.
2: Radyo S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam. Radyo S.

0: Reklam. Radyo
1: S. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
2: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr

reklam. Radyo S. Medikabil bilgilendiriyor. Akşam polikliniklerimizde hafta içi 17.30'dan sonra da hizmetinizdeyiz. Dahiliye, üroloji, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve doğum polikliniklerimizle Ülfer Hastanemizde hizmetinizdeyiz. 444-8-112 medikabil.com. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Medikabil bilgilendiriyor. Medikabil Nilüfer Hastanemizde cumartesi günleri poliklinik hizmetlerimizi 17.30'a kadar uzattık. Bilgi için 444 8 112 medikabil.com.

0: reklam. Radyo
1: S. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Medikabil bilgilendiriyor. Kronik yara bakım ünitemiz hizmetinizde. Diyabetik ayak yarası, kardiyovasküler yaralar ve bası yaraları multidisipliner yaklaşımla uzman hekimler tarafından tedavi edilmektedir. 444-8-112 medikabin.com.
4: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

music quality is the best for today's hit music. Radio S. Bursa.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam. Radyo S.
1: A world was connected. Selamlar, saygılar hepinize. Güzel bir pazartesi akşamı diliyoruz. Fusion DJ's Party başlıyor Radyo S'te. Ve ben DJ F sizlere eşlik ediyorum. Her zamanki gibi dünyanın en iyi, en ünlü DJ'lerini buluşturuyoruz haftanın her akşamı Fusion DJ's Party'de Radyo S'te geceleri. Şimdi bu akşamın listesinde hangi DJ'ler var, hangi radyo şovlarıyla hemen hatırlatalım ve arkasından DJ'lerimizin radyo şovlarını yayınlamaya başlayalım. Birazdan Sam Felt burada olacak. Heartfelt Radio isimli radyo şovunun yeni bölümüyle. Hemen arkasından saatler 22 olduğunda ünlü plak şirketi Anjuna Deep'in haftalık radyo şovu The Anjuna Deep Edition burada olacak 22 ile 23 arasında. 23'te Elke Klein, Deep House müziğinin çok önemli, çok özel isimlerinden bir tanesi Days Like Nights isimli radyo şovuyla burada olacak. Saatler 00 olduğunda Eve V burada olacak haftalık radyo şovuyla V Sessions isimli ve en yeni bölümünü dinleyebilirsiniz 00 ile 01 arasında. 01'de Dead Mouse, Mousetrap isimli radyo şovuyla burada olacak. 02'de Lucas and Steve, Skyline Sessions isimli radyo şovuyla ve 03'te Swanky Tunes üçlüsü burada olacak. Showland isimli radyo şovlarının yeni bölümüyle. Bu akşam listesi böyle. O zaman hemen başlayalım şovlarımızı sizlerle buluşturmaya. İlk konuğumuz Sam Felt. Heartfelt Radio başlıyor.
2: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt. Bringing you the biggest house music from the world's leading artists and DJs. This is Heartfelt Radio. From Heartfelt Records to the global stage.